0: döner, acayipsin. Oynama şıkkıdım şıkkıdım.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.